Mufunu fela le. Yeah, but you funu fela wu. Mufunu fela la, no mufunu fela le. Yeah, but you funu fela wu. Mufunu fela la, no mufunu fela le. But you funu fela le. Yeah, but you funu fela wu. Mufunu fela.